Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar. Ayın 27. haftanın 4. günündeyiz. Bu haftayı bile neredeyse bitirmek üzereyiz. Gerçekten o kadar hızlı geçiyor ki zaman, muhakkak planlı programla hareket etmek gerekiyor. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Kral Pop'tasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. 2 saat boyunca saat 9'a kadar bir sabah duymak isteyeceğiniz türden notlarla, haberlerle eşlik edeceğim. Kral Pop şarkılarına ve sabahınıza. Belki işe gidiyorsunuz, belki kahvaltı hazırlıyorsunuz, belki evden çıkmak üzeresiniz. Ama şunu hatırlatmak istiyorum ki geniş bir kalabalık güne başlangıç yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu Kral Pop aynı zamanda. Ve bir de canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil, Kral uygulamasından da dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Hadi başlayalım mı Perşembe'ye?

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
1: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Kurutma makinesi.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

İstanbul'da hafta ortasına kadar etkili olan sıcak hava yarın yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Sıcaklıkların 21 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rakamın kendisi bile çok güzel geliyor şu an. Kuvvetli Poyraz ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor üstelik. İstanbul'da bu hafta 32 dereceye kadar çıktı sıcaklıklar. Bugün de benzer değerlerde seyredecek ama yarın sıcaklıkların kent genelinde belirgin şekilde düşmesi, sağanakla gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Gerçekten İnanılmaz mutluyum yani. Bir an önce yatalım kalkalım ve sabah olsun artık serin bir havaya uyanalım istiyorum. Hayırlısı olsun diyelim mi o zaman? APO ile devam ediyoruz. Perşembe sabahına ömrüm. Şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Demiştim yarın sabah filenin sultanları 4'te 4 yaptı diye konuşacağız demiştim. Gerçekten de öyle oldu. Ahmilli Kadın Voleybol takımımız 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A grubunu 4. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı Ay Yıldızlılar ve grupta 4'te 4 yaptılar. Filenin sultanları gruptaki son maçında yarın saat 19'da Polonya ile karşı karşıya gelecek. Gruptan zaten çıktık çıkmasın ama Polonya'yı da yenersek 5'te 5 yapıyoruz ve grup lideri oluyoruz. O zaman şöyle diyelim mi? Cumartesi sabahı filenin sultanları 5'te 5 yaptı diyeceğiz. Şimdiden başarılar diliyoruz Amirliği Kadın Voleybol takımımıza.

ile birden fazla kısa videoyu çok daha hızlı bir şekilde bir Reels'a dönüştürmek mümkün olacak. Bu özelliğe seçtiğimiz videoları yüklüyoruz. O videoları tarıyor, boşlukları, atlanması gereken sesleri kesiyor. Yani ayrı bir kurgu programına geçmeden aynı uygulama içerisinde bir Reels hazırlamak mümkün olacak hızlıca. Sosyal medyada içerik üretiminin artık yalnızca profesyonel video çekenlerin işi olmayacağı anlamına geliyor bu. Benim çok işime yarar, doğruyu söylemek gerekirse. Bu arada sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım mı? X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz.

Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 27 Ağustos Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan, geri dönüş yok dedi. Biz bir yola baş koyduğumuz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Belediye başkanlarına seslenen Sarı, siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığını Eylül ayında gidermelerini bekliyoruz dedi. CHP yönetimi ayrıca 49 kişiyi ihraç istemiyle disipline sevk etti. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. En az 160 kişi hayatını kaybetti. 384 kişiden haber alınamıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi. Motorine 5 lira 36 kuruş indirim geldi. İndirim tabelaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 77 lira civarına geriledi. Avustralya'da yapay zeka ile üretilen müzikler hakkında karar verildi. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği söz konusu şarkıları listelerden men etti. Ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor. Bugün İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 34, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 32 derece. Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu revanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının revanşında Litvanyalı ekip Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor da Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak maç 21.30'da başlayacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Neler izliyorsunuz bu ara? The Last House'u izlediniz mi mesela? Ben gözden kaçırmışım. Aslında aklımdaydı ama bir şekilde atlamışım. Lütfen izleyin. Zaten filmin ilk sahnesinde Arthur Clarke'ın şu cümlesini görüyorsunuz ve hemen içine çekiyor sizi film. Bu gezegene yeryüzü demek ne kadar uygunsuz. Oysa burası açıkça bir okyanus diyor. Ve hiç beklemediğiniz bir şekilde evlerinden dışarı çıkamayan 4 kişilik bir ailenin hayatta kalmak için yaşadıklarının mücadelesini anlatıyor ama konuyu metafor olarak ele alırsanız da teknolojinin, dış dünyanın, uyaranların, okulun, işin, sosyal çevrenin olmadığı bir dünyada bir aile nasıl birbirine kenetlenir, birlikte nasıl güzel vakit geçirir, hayatta kalmak, aç kalmamak, yaşamak için neler yapabilir muazzam anlatmış bence. Alın izleme listenize.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. Reklam. Koçak Kafes.

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi

0: aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfkart.com.

0: Your Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis eShop ve tüm online platformlarda.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Maybach Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig ICM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için bilet

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
2: Paytr. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

27 Ağustos 2026 Perşembe günündeyiz. Yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz. Aslında Perşembe için küçük hafta sonu, küçük cumartesi de denir biliyorsunuz. Bugün değerlendirebileceğiniz birkaç etkinlik önerisi paylaştım. Bu akşam Ak Merkez'de saat 18.30'da Poetry Club var. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz dedim. Bu arada bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak için Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Daha da önemlisi dün Amelie Kadın Voleybol takımımız Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaptılar. Tam olarak bu anonsu yapacağım Perşembe sabahı demiştim. Almanya mücadelesinden 3-1 galip ayrıldı Filenin Sultanları. Yarın saat 19'da Polonya ile karşı karşıya gelecekler. Gruptan çıktık ama Polonya'yı da yenersek ki yeneriz, grup lideri olacağız. Şimdiden başarılar diliyoruz Filenin Sultanlarına. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Harika bir Perşembe olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 27 Ağustos Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Bu haber bugün pek çok sitede manşette. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Hasret bitti, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. Başlık Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında Lyon'u 2-1 mağlup etti ve lig etabına adını yazdırdı. 18 yıllık hasret bitti. Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayan Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdırdı. Lyon ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Yine güzel bir haber TRT Haber'den aktaralım. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi. Ve Sabah gazetesi manşet sabahta Türkiye tarihe yön veriyor. Malazgirt zaferinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan dünyaya Türkiye yüzyılı mesajı. Dost düşman herkes şunu bilsin, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Sınırda huzur hattı, Milliyet'in manşeti bugün. Terörsüz Türkiye ivme kazandı. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan üç ayaklı süreçte kritik bir aşama daha geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırdı. CHP'den Truva atı kararı bir başka başlık ilk sayfadan. CHP Parti Meclisi yeni partiyi destekledikleri gerekçesiyle 49 ismi tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Parti yönetimi bu isimleri Truva atı olarak nitelendiriyordu. Disipline sevk edilenler arasında Gül Çiftçi Binici ve Selin Sayek Böke de bulunuyor. Tarihi yeniden yazıyoruz. Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, bunun önünü artık hiç kimse kesemez dedi. Şimdi Sözcü'ye bakıyoruz. Manşet, İstiklal Marşı ıslıklanamaz. Sözcü diyor ki tahrikler artıyor, açılım çığırından çıkıyor. Terörün bitmesinin, kanın durmasının 86 milyon destekçisi var ama kirli hesabı olanlar boş durmuyor, toplumun hassasiyetlerine saldırıyor, süreci baltalıyor. Kocaeli Spor Ahmet Spor maçında bir grup İstiklal Marşımız okunurken

0: saygı duruşunda bulunmadı ve ıslıkladı. Bu tahriki birkaç kişinin ceset torbasını çağrıştıran sarı poşet açması izledi. Kocaeli savcılığı anında harekete geçip poşet açan 5 kişiyi gözaltına aldırdı. Bunlar ev hapsi cezasıyla bırakılırken İstiklal Marşı'mızı ıslıklayan provokatörlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı deniliyor detaylarda. Ölü Deniz'de yamaç paraşütü faciası Maynet'ten aktaralım. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölü Deniz mahallesindeki Babadağ'da meydana gelen yamaç paraşütü kazasında pilot Ali Kıdıl'la Çin uyruklu turist hayatını kaybetti.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Yayınıma başlar başlamaz hemen yarışma yapmak istiyorum. Etkinlik otobüsümüz bu sabah da İstanbul'da. Şu anda Kabataş'ta sizleri bekliyor. Kabataş tramvayı durağı yanında Karaköy yönünde sizleri bekliyoruz. Şifremiz Ayasofya. Bu şifreyle birlikte Kabataş tramvay durağı yanı Karaköy yönünde bulunan otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz olursanız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olursunuz. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Yarışma şu dakika itibariyle başladı.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
2: Reklam. Koçak'ta festival

0: reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: EFS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Bugün Perşembe, hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Yaklaştığımız bir şey daha var, o da tabii ki ay tutulması. Biliyorsunuz yarın ay tutulması var, ayrıntıları birazdan paylaşacağım sizlerle. Evet, yine aklınızdan ve kalbinizden geçen şarkılarla devam ediyoruz.

28 Ağustos 2026 yani yarın kanlı ay tutulması. Türkiye'de sabaha karşı izlenebilecek. İlk evre 4.23'te başlayacak. Parçalı tutulma 5.33'te görülecek. Batı illerde ayın batışı 6.30-6.40 civarında olacağı için tutulmanın önemli bölümü gözlemlenebilecek. Yarın bu görsel şöleni sakın kaçırmayın. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. Nasıl, güzel geçiyor mu perşembe sabahınız? Benim de öyle. Keyfimiz yerinde. O zaman daha da keyiflenelim. Bir tarçınlı kahve içelim hep birlikte, olur mu? Lütfen tarçınlı kahveyi yaparken bana ya bir video çekip gönderin ya fotoğraf gönderin. Bu arada Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. DJ Arzu Kaya. Birlikte karşılıklı kahvenin tadını çıkaralım. Biz kahvelerimizi hazırlarken Sibel Can ve APO da bizlere

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkıları eşliğinde devam ediyor. Evet, bu arada yarışmamız sonuçlandı. Etkinlik otobüsümüz İstanbul'daydı ve yarışma yaptım. Şifre paylaştım. Vermiş olduğum şifre ile birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz Zafer Öcal oldu. Tebrik ediyorum Zafer. 10.000 TL'lik hediye çeki kazandın ve söz sende.
1: Merhaba, ismim Zafer Öcal. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Şifreyi verip hediyemi alıyorum. Kral Pop'a teşekkür ederim.
0: Biz de sana teşekkür ediyoruz. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerinde harca. Evet, sizler de her an kazanabilirsiniz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Olmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Yeni saatteyiz. Birlikteliğimizin ilk saatini geride bıraktık ve önümüzde kocaman birlikte geçireceğimiz bir saatimiz daha var. Öyle güzel şarkılar seçtik ki sizler için keyfinize keyif katacağız. Evet, bu arada hem şarkılar hem konular hem mesajlarınız gerçekten çok keyifli. Bu saat içinde mesajlarınıza yer vermek istiyorum. 0533 781 74 74. Yazın bir şeyler.

0: Senin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim istikbalde.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Dinleyicilerimizden mesajlar var. Hemen onlara yer vermek istiyorum. İzmir'den sevgili Elçin. Her perşembe tarçınlı kahvemizi hazırlıyoruz. Ama benimki artık kahve değil, resmen haftanın ritüeli oldu. Hepimiz için öyle kesinlikle. Hem sıradaki şarkıyı istiyorum kendime demiş. Hem de sizin tarçınlı kahve ekibine selam olsun demiş. Bizden de sana selamlar. Evet, Ankara'dan Murat da yazmış. O da tarçınlı kahve içiyor. Demiş ki Arzu, ben tarçınlı kahve içme olayını biraz abarttım galiba. Kahve makinesinin yanına tarçını koydum. Evdekiler artık perşembenin geldiğini benden önce anlıyor. Tarçınlı kahve çok sağlıklı gerçekten de, bu önerin için teşekkür ederiz demiş. Rica ederim, ne demek Murat. Hep birlikte hem keyif yapıyoruz hem de artık bir ritüel haline geldi hepimiz için. Evet, bu şarkıyı size armağan etmek istiyorum. Keyifle dinleyin. Poezi, başımda bela.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri

0: 150 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 20

0: 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Gökhan Kaçan, servis şoförüyüm. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Kral Pop Radyo'da Arzu'yu dinlerken anonsu duydum. Sancaktepe Meydan'da otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkür ederim.
2: Merhaba, ismim Esma. Kral Pop Radyo dinleyicisiyim. İşten çıktım, eve giderken Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Anonsu duydum. Pendik Köprüsü'nde otobüse geldim, şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral Pop Radyo ailesine teşekkür ederim.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfkart.

0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı...

0: saatte çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA.

yayındayız. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympic Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Litvanyalı ekip Kauno Žalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor da Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak maç 21.30'da başlayacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan Milliler rakibini 3-1 yendi.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman.

0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kurutma makinesi.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
4: TEB o kadar iyi ki TEB.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: 27 Ağustos Perşembe gününden merhaba, Çağlar Demir Doker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar var. İmralı heyeti üyesi Sancar, yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna, Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan bizim görüşmelerde yapılmadı, sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtını verdi. Öcalan'ın da alt komisyonda görev almasını bekliyoruz. Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmeli ifadelerini kullandı. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslim Sarı, kafa karışıklığını Eylül ayında gidermelerini bekliyoruz dedi. Öte yandan CHP yönetimi 49 kişiyi daha ihraç istemiyle disipline sevk etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Sarı'nın CHP'de kalıyor açıklamasını yalanladı. Belediyeden de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı iddiaları varken, Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışılmasını doğru bulmuyoruz açıklaması yapıldı. Alihan Kuriz suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Akay'ın örgütte aktif rol aldığı tespit edildi. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. En az 270 ölü var, yüzlercesi de kayıp. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Eğitmen ve Çinli turist yaşamını yitirdi. Trafik sigortasında kaza sonrası süreci kolaylaştırmak için yeni bir adım atılıyor. Alo 193 ihbar hattı 1 Eylül'de aramalara açılacak. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi gece yarısına dek E-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff turu rövanşında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 18 yılın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Bugün saat 19'da başlayacak kura çekiminde Sarı Lacivertliler, Devler Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alıyor. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak bugün. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği Playoff turu maçının rövanşında Kaunas Algiris'e saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor da Avrupa Ligi için galibiyet peşinde. Bordo Mavriler 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da saat 21.30'da mücadele edecek.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda beraberiz. Kral Otobüsü ise yollarda ve bu yaz yine dinleyicilerimize çok özel markalardan, birbirinden değerli markalardan 10 bin lira değerinde hediye çeki kazandırıyor. Öncelikle size bir şifre vereceğim. Bugünkü şifremiz Dolmabahçe Sarayı. Ve Kral Pop Radyo İstanbul'dan bizleri takip eden dinleyicilerimize şimdi bir de Kral Otobüsü'nün konumunu paylaşacağım. Eğer otobüse yakınsanız, konuma yakınsanız hiç düşünmeden buyurun gelin, ilk gelen dinleyicimiz Dolmabahçe Sarayı şifresiyle 10 bin lira değerindeki hediye çekinin sahibi olacak ve yayınımıza alacağız kazanan dinleyicimizi. O da güzel bir anı değil mi? İnsan kaç kez radyo yayınına çıkar, orada kendini ifade edebilir. Peki konumu paylaşalım. Kral Otobüsü şu anda Kağıthane'de. Kağıthane otobüs durakları karşısında Cendere Caddesi Ali Beyköy yönünde bekliyoruz. Yakınsanız buyurun gelin.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bine aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya, insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Kurutma makinesi.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Bu aralar dikkati dağınık olanlar var mı? Dikkatinin dağınık olduğunu düşünen dinleyicilerimiz varsa telefondandır desem. Hakikaten olabiliyor böyle. Telefon çalmasa da dikkatimizi çağırıyor ve çalıyor adeta. Telefonumuz yanımızda genellikle, değil mi? Bir mesaj geliyor, sonra bir e-posta, ardından hiç tanımadığınız bir uygulama bugün sizi çok özlediğini haberini veriyor, bir anda ekrana düşüyor. Bildirimlerin tamamını kapatmak aslında güzel bir çözüm gibi gelse de ben bunu denedim. Ama çok işe yaramıyor. Bu sefer acaba bir şeyler mi kaçırıyorum kaygısını arttırıyor. Bu bir araştırma düzeyinde de test edilmiş. Kullanıcılar bir şey mi kaçırıyorum kaygısının arttığını ifade ediyor. Bildirimleri günün belirli saatlerinde topluca almak mesela nasıl olur? Böyle bir uygulama olsa, değil mi? Aslında böyle bir uygulama yok ama yapay zeka asistanlar şu an bunu yapmaya başladı. Ben denemeye başladım, işe de yarıyor aslında. Örneğin 2 saatte bir hem e-postalarımı kontrol et, hem mesajlarımı, hem de planlanmış takvime göz at, hatırlatmaları yap diyorum. 2 saatte bir en azından telefona bakmak zorunda kalmadan uyarılar geliyor. Aksi halde her dakika elinde bakıyorsun. Bu daha çirkin oluyor, daha fazla dikkat dağıtıcı. Benim önerim, telefon akıllı olabilir ama yayın yönetmeni hala sizsiniz.

Şu an iş yerinde olanlar, ofisinde olanlar, çalışanlar, sizlere bir soru. Bugün işe giderken hangi yolu tercih ettiniz? Belki her zamanki yolu tercih ettiniz ya da belki servise gittiniz, toplu taşımayla mecburen aynı yolu kullandınız. Peki ya dönüş yolu? Dönerken başka bir yoldan dönmeyi önersem size, her gün aynı yol, aynı kavşak, aynı dükkanlar, hatta aynı çukur. Artık aileden biri gibi selamlaşıyoruz onlarla, değil mi? Her şey bilindik. Fakat ufak bir yol değişikliği bile hayatımızda birçok şeyi değiştirebilir desem, inanın denemekte fayda var. Şöyle bir iddia var. Gün içerisinde günlük rotalarımızı çeşitlendirdiğimizde, yani her zaman gittiğimiz yolu değil de farklı bir yolu kullanmaya başladığımızda daha farklı duygular biriktirdiğimiz iddiası var. Örneğin bugün enerjiniz düşük mü hissediyorsunuz? Eve dönüş yolunuzu değiştirin. Duygu durumunuzun değişeceği iddiası var. Tabii tam tersi olabilir. Kendini iyi hisseden bir insan çok daha fazla farklı yerleri dolaştıkça ruh haline katkıda bulunuyor da olabilir. Yani dünyayı değiştirmek zorunda değiliz. Kendimizi daha iyi hissettirmek için sadece bir sokağı değiştirsek yetiyor aslında. Zihnimizin ihtiyaç duyduğu şey yenilik. Hep aynı şeylerden sıkılmıyor musunuz siz?

Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

0: Bu yaz her yaz olduğu gibi dinleyicilerimizin karşısına Kral Otobüsü'yle çıktık. Türkiye'nin dört bir köşesine dinleyicilerimize ulaşıp onlara 5.000 lira ile 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ettik. İşte bu kez İstanbul'dayız. İstanbul'a döndü Kral Otobüsü ve geçtiğimiz dakikalarda konum bilgisini paylaştım ve bir de şifre verdim. Şifreyle birlikte otobüse ilk gelen dinleyicimizi 10.000 lira değerinde birbirinden değerli markalardan hediye çeki bekliyor ve yayına alacağız kendisini demiştik. İşte şimdi tam zamanı. Talihli dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhaba, ismim Kaan Ünver. Kral Pop Radyo'yu sürekli dinliyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinlerken otobüsün kağıthanede olduğunu öğrendim. Geldim, şifremi söyleyip hediyemi aldım. Kral Pop Radyo'ya teşekkür ediyorum. Mert abiye selamlar.
0: Rica ederim. Sevgi selam bizden. Güle güle harca hediye çekini Kaan. Kral Otobüsü İstanbul'da turlarına devam edecek. Belki yarın sizin mahallenizde, sizin semtinizde karşınıza çıkacak. Kazanmak için bizi takip edin.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toros Dağ mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

neyse. Umuyorum güzel geçiyordur gün. Bugün farkında olmadan çok para harcadıysanız eğer, para mı harcadınız yoksa kredi kartınızdan mı ödediniz? Artık para harcadık diyoruz da tabii kredi kartından yapmış olduğumuz harcamaları da para harcadık diye söylemeye başladık. Ama kartta öderken işler değişiyor. Kasada kartı uzatıyoruz, bip ödeme tamam. Ne para saydık ne cüzdandan eksileni gördük. Son derece zarif değil mi? Havalı da duruyor. Bütçe açısındansa biraz daha fazla zarif. Şöyle bir iddia var. İddianın ötesinde bir tüketici araştırmasında çıktı karşıma. İnsanlar nakit kullanmadıklarında küçük fakat anlamlı ölçüde fazla harcama eğilimi gösteriyor deniliyor. Yani kredi kartıyla ödeme yapacaksak daha çok harcıyoruz. Nakit olduğu zaman daha az harcıyoruz. Sebebi de şu, satın alma anındaki paradan ayrılma hissi. Kart kullanan herkes tabii gereksiz para harcıyor anlamına gelmiyor da, ama çoğumuzun yaptığı, düştüğü bir durum. Ödeme hızlandıkça tüketim de artıyor. Deneyin isterseniz, alışverişe nakit parayla çıkın. Cebinizdeki nakit kadar harcama eğilimi gösterdiğinizde şaşıracaksınız.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA.

0: Altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus

Bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Öğleden sonra saatleri şöyle bir ekrana bakıyorsunuz. Ekran da size bakıyor değil mi? Kan şekeriniz düşmüş biraz. Bir şeyler mi atıştırsam, bir şeyler mi içsem? İkiniz de birbirinizden aynı şeyi bekliyorsunuz ama kimse ilk adımı atmıyor değil mi? Ekranla bakışmalar. O anda kısa bir mola gerçekten işe yarayabilir. Genellikle böyle kaldığımız anlarda mola aklımıza nedense en son seçenek olarak geliyor. Bir iş yaşam araştırmasından örnek vereyim. Çalışma ortamlarında 10 dakikadan kısa molaların çalışanların enerjisini desteklediği ve yorgunluk hissini azalttığı iddiası var bu çalışmada. Performans tarafında sonuçlar her iş için aynı değil tabii ama ağır zihinsel işlerde uzun süre çalışıyorsanız dinlenmeniz gerekebilir. Yani 5 dakika ayağa kalkmak, su içmek, pencereden dışarı bakmak bunun için yeterli. En azından bu kısa molanın motivasyonunuzu arttıracağı ve zihinsel enerjiyi bir parça da olsa geri kazanacağı ortada. Çalışmaya devam etmenin en akıllı yolu nedir diye soruyorlar. Benim buna vereceğim cevap çalışmayı bırakmak. Ama sonsuza kadar değil tabii, 5 dakikalığına, yanlış anlaşılmasın.

telefonlara takmış durumdayım. Çünkü sabahleyin misafirlerimiz vardı. Kahvaltı yaptık birlikte ve telefonlar durmuyor. Ben de sürekli telefonu almak zorunda kalıyorum eli ve nezaketsizlik yani. Evine gelmişler, kahvaltı yapıyorsun. Ayıp oluyor. Sanki misafirden sıkıldın da onunla ilgilenmek istemiyormuşsun gibi. Halbuki alakası yok. Sürekli bir mesaj geliyor, mail geliyor. Telefon masada durunca sohbet bozulur mu? Gerçeği, yani ben bizzat yaşıyorum, evet bozuluyor. Sohbetin kalitesi düşüyor aslında. Bu cümleyi yıllardır söylerler, duyuyoruz hepimiz. Hatta bunu destekleyen araştırmalar da var da ben kişisel gözlemlerimizde bile bunu yaşıyoruz. Özellikle kurumsal toplantılarda masada telefon bulunmasını istemezler. Çünkü sohbet kalitesi ve yaratıcılığın düştüğüne dair bazı bulgular var. Ve bunlara istinaden istemiyorlar. Hak veriyoruz, bazı toplantılara telefonla girilmez. Bunu deneyimleyen dinleyicilerimiz vardır. İşte sebebi bu aslında. Yani içeriden bilgi kaçırmak değildir bu mesele. Yani içeriden bilgi kaçıracak olsa zaten toplantıdan çıkar çıkmaz gidip bir başkasına da söyleyebilir. Nedeni o zannediliyor da değil. Bedenimiz sohbette, dikkat başka yerde kalıyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Şansa kalmaz
2: işimiz. Umran Oto Ekspertiz. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
3: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff turu revanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 18 yılın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Bugün saat 19'da başlayacak kura çekiminde Sarı Lacivertliler, Devler Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alıyor. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak bugün. Siyah Beyazlılar 3-0 galip geldiği Playoff turu maçının revanşında Kaunas Algiris'e saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor da Avrupa Ligi için galibiyet peşinde. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da saat 21.30'da mücadele edecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Havuzun faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA.

0: Serviis.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Ağustos Perşembe günü gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Şam'a desteğin süreceği ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsünün CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Diğer yandan CHP'de 49 isim daha kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. İstanbul'da 2016'da öldürülen Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcılık Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz dahil 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Narin Güran cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Yargılamaların ardından bugün bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu sel ve heyelan felaketinin bilançosu artıyor. En az 289 kişi hayatını kaybetti. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300 aşkın kişi kayıp. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli turist yaşamını yitirdi. Hazineden vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı geldi. SGK borç yapılandırması için son başvuru tarihi de 31 Ağustos. Kamu personel seçme sınavı lisans giriş yerleri açıklandı. Sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin web sitesinde erişime açıldı. Sınav 6 Eylül'de. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cuma günü ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin bir havanın etkisinde kalacak. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya açık 39 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

27 Ağustos ve Perşembe günü saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Yayınımız başladı. Önümüzdeki 2 saatinizde de harika şarkılar ve gündemde konu başlıklarıyla eşlik edeceğim. Haftanın yorgunluğunu hissetmeye başladığımız bir gündeyiz. Dinlenebileceğiniz, keyif alacağınız, dinlerken mutlu olduğunuz, eğlendiğiniz şarkıları paylaşacağız. İyi bir örnek Blok 3 ve Kırgınım'la devam edelim. Her açılışta olduğu gibi de trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar ve herkese iyi çalışmalar. Merhaba.

0: Haberler. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı önde gelen markaları ve profesyonelleri bir araya getiriyor. Fuar 1000'e yakın firma ve 70 bini aşkın sektör profesyonelinin katılımıyla yeni ürünler, yenilikçi çözümler ve ticari işbirliklerine ev sahipliği yapacak. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

Hafta hafta sonuna doğru başlayan aşırı sıcaklar, yüksek nem, bu hafta başı meteoroloji kaynakları özellikle yarını işaret ederek havaların soğuyacağını ve yağışlı bir havanın hakim olacağını öngördüler, paylaştılar ve yarından itibaren bir nevi sonbahar provası İstanbul ve ülkemizin genelini etkileyecek şekilde sağanak yağışla birlikte 23-24 dereceler seviyesine doğru gerileyecek, düşecek. Hafif bir üşüme hissi olacak. Tabii şimdiden yarınki yağış olasılığına göre bulunduğunuz bölgelerde hava durumunu kontrol ederek giyim kuşama özen gösteriniz. Birçoğumuz için nefes alma olacak. Evet, yazı seviyoruz ama bu denli yüksek nem ve aşırı sıcaklar tabii hayatı olumsuz etkiliyorlar. Şimdi Kral Pop Radyo'da Gidişat'la Tan Taşçı dinleyelim ve en iyilere devam.

akaryakıt fiyatlarındaki artışı takip etmek güç oluyor. Dolayısıyla da ara ara böyle dikkat çeken detaylar paylaşıldıkça değiniyoruz. Motorine indirim geldi ki uzun süredir hep artan fiyatlarla ilgili haber okumuştum. 5 lira 36 kuruşluk bir indirim bugün itibariyle yürürlükte ve uygulanmaya başlandı. Tabii geçtiğimiz günlerde benzine gelen artışla da ilgili haber yapmıştık. 27 Ağustos ve yılın 239. günündeyiz. Tarihte bugün dünyanın ilk petrol kuyusu ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 1859 yılında açıldı. Ayrıca tarih sayfalarında bir detay da müzikle ilgili ilk stereo plaklar piyasaya 1958 yılının 27 Ağustos'unda ulaştı. Bu detayı da ekleyeyim ve 0533-781-7474 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için devrede. We'll be right back.

ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Kütahya'dan İrfan'ın mesajıyla başlayalım. Az önce WhatsApp hattımızı duyurmuştuk. İlk mesajın sahibi İrfan. Herkese selamlar. Esnafız, patronumuz Musa abi, Erkan, Suat ve Serkan dinliyoruz. Tüm Kütahya esnafına bol kazançlar mesajıyla gönderdiler. Size de kolaylıklar diliyorum. İzmir'den Betül, Karşıyaka'dan eğitimciyim. Tüm öğrencilere şimdiden başarılı bir eğitim öğretim takvimi diliyorum. Oğlum Kuzey'le dinliyoruz, yoldayız. İyi yolculuklar, selamlar. Cengiz Giresun'dan Fındık'tayız. Başkan kolay gelsin herkese. Aylin, tatiller bitti, ofiste yeni döneme hazırız. Ekip arkadaşlarım Nilay, Defne ve Çağrı herkese selam notuyla gönderdiği mesajı teşekkür ediyoruz. Paylaştığınız mesajlara. Şimdi Kral Pop Radyo'da son dönemin dikkat çeken yeni grubu Crash ve şarkıları Crash dinleyelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Olmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop,
2: pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Süper Lig'de yeni hafta karşılaşmaları 3. hafta yarın saat 21.30'da Gençler Birliği Erzurumspor mücadelesiyle başlayacak. Kapanışta Ahmet Trabzonspor mücadelesi Ağustos ayının son günü pazartesi günü 21.30'da diğer karşılaşmada Beşiktaş Çorum mücadelesi olacak. Bu iki karşılaşmayla 3. haftayı tamamlamış olacağız. Şimdi önümüzde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu akşam oynayacağı UEFA Avrupa Ligi playoff karşılaşmaları revanş mücadeleleri var. İlk maçta Beşiktaş Zalgiris'i 3-0 yendi. Saat 20'de başlayacak bu akşam karşılaşma. Avantajımız yüksek, turu geçeceğimize inanıyoruz. Diğer karşılaşma ise akşam 21.30'da bu akşam 21.30'da oynanacak Trabzonspor Ferencvaros karşılaşması. İlk maçta bir kaza diyelim, 1-0'lık bir mağlubiyetimiz var ama bu akşam oynayacağımız mücadeleyle 2'de 2 yapacağımıza inanıyoruz. Başarılar temsilcilerimize. Futbol severleri hatırlattık. Blok 3 ve sebebi yarla devam edelim.

0: Bank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıf Bank avantajları daima sizinle. Vakıf Bank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank daima seninle.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir,
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Kurutma makinesi olmayanlar

OECD verilerine göre aynı iş yerinde aynı işverenle çalışma sürelerine bakıldı ve en yüksek süre İtalya'da. Yani İtalya'da çalışanlar aynı patronla 13.3 yıl ortalamayla uzun süre çalışmışlar ve ilk sırada yer aldılar. İkinci sırada ise 11.8 yılla Portekiz geliyor. Tabii ki ülkemiz akla geliyor. Türkiye'de bu süre ortalama 8 yıl olarak ölçeklenmiş. Avrupa standartlarında ortalama bir çalışma süresi olarak tek bir işveren yanında çalışma süresi olarak özetlenebilir tablo. Tabii ki çalışma süresinin dışında mutlu huzurlu bir çalışma ortamı. Kolaylıklar herkese. Kral Pop Radyo'da en iyiler Poise ile devam ediyor. Aklımda.

Etkinlik otobüsümüzle bugün İstanbul'da dinleyicilerimizle buluştuk. Sürpriz markalara ait 10.000 TL değerinde hediye çekimizi kazandırdık. Yarın da İstanbul'da buluşmaya devam edeceğiz. Şimdiden aktarayım. Kulağınız bizde olsun. Ayrıca bizden bir haber, kralmüzik.com.tr'de hafta sonu listeler güncelleniyor ama öncesinde her an kralmüzik.com.tr'den tüm listelerimize, Kral Liste'ye, Kral Pop Radyo Top 20 listesine ulaşabilirsiniz detaylarıyla ve yepyeni müzik haberleri de yine kralmüzik.com.tr'de bize özel içeriklerle bildiğiniz üzere. Şimdi Kral Pop Radyo'da Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri dinliyoruz.

0: Her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
0: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
0: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Pilot garaj şoför ekspertiz.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
4: ekspertiz. 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya. Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar
7: iyi ki TEB. Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
8: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Veda zamanı geldi. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi playoff'unda Beşiktaş'ımıza ve Trabzonspor'umuza başarılar dileyelim. Umarım 2'de 2 yaparak yolumuza devam edeceğiz. Artık yarın hafta sonu öncesi Cuma. Haftanın yorgunluğuyla başlayacağız. Öğleden sonrası saat 16'da hem bizi hafta sonuna hazırlayacak hem dinlenebilmemizi sağlayacak şarkılarla 24 saat olduğu gibi Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Birazdan Bay J harika enerjisi ve sohbetiyle burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün yapılıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'da başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz bu akşam sahaya çıkıyor. Beşiktaş 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında saat 20'de Kaunas Algirse konuk olacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'la Macaristan'da saat 21.30'da karşılaşacak. Amelie Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarın saat 19'da Polonya ile mücadele edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen milliler Polonya karşısında da galip gelirse namağlup şekilde üst tura yükselecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Masında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: akşamlar, mübarekler sevgili dinleyiciler. Size mutluluk, size eğlence, size kahkaha getirmişim. Adım Bay J, lakabım Ayşe. Ve bence ben Bay J olarak Ayşe lakabını kullanabiliyorsam, Ayşelerin de Bay J lakabını kolaylıkla ve rahatlıkla özgürce kullanması uygun olur. Ayşe Güller ne yapsın Bay J? Bay J Gül lakabını kullansın. Ayşe Naz, Bay J Naz. Ayşe Nur, Bay J Nur. Bir tek Ayşen'de takıldım. Bay J'n sakil durdu. Yeni bir görüntü kartı markası gibi. Neyse. Bu saçmalıklara maruz kaldınız mı? Kaldınız ama en azından artık yayın boyunca sunucunun adını unutmanıza imkan yok. Ayşe Nur. Evet, peki. Baran. Gece hayatını tamamen bırakmaya niyetliyim. Bence zirvede bırakmak lazım. Bırakman gereken zamanı da bilmen lazım. Bak, dün gece bir mekana gittik. İçecek bir şey sipariş edeceğim. Barmen'e dedim ki kalsiyum ve çinkosu yüksek ne var acaba? Kemik erimesi için şu anda şey... Sakın limon sıkmayın. Reflüm azıyor. Mide fıtığına çevirmeden ne yediğime içtiğime dikkat etmen lazım. Bir de bu yaştaki adamları görürdüm eskiden gençken. Mekanlarda bu adamın burada ne işi var ya? Ne yapıyor? Yani hatta içimde ay yazık falan derdim. Değil mi? Gerçekten. Ay. O adam oldum, istemiyorum. Bakın bence ne zaman bırakmanız lazım biliyor musunuz gece hayatını? Her gittiğiniz mekandan çıkıp ergen doluydu demeye başladığınız zaman. Tamam işte oğlum gitme. Gitme o zaman, akranlarına takıl. Birilerinin üniversite harcını yatırıp okutmayacaksan gitme, durma daha orada. Ama karım gezmek istiyor. Sürekli bir yere çıkmak, takılmak istiyor. Maddi durumumuzu ona net bir şekilde açıkladım. Fayda etmedi. Ölümlü dünya diyor. Şimdi gezmezsek ne zaman gezeceğiz? Çok iyi, tamam. Ölümlü dünya. Eyvallah da bu bahsettiği ölümü geciktirmeye çalışıyoruz ya hep içgüdüsel olarak. Dışarı çıkarsak geciktiremeyeceğiz. Mesela... Bu ay bir kez daha çıkarsak kortizol seviyem hayatı tehdit edecek boyutta gelecek. Kalp pili takacaklar. 2,5 voltla hayatta tutmaya çalışacaklar beni. Millet, bir şey diyeceğim. Çok affedersiniz ama pardon. Benim gibi sunucu bulamazsınız. Araştırdım. Kalp pilleri 1 ila 5 volt arasıymış. En çok kullanılan 2,5 volt olurmuş. İşkembeden atmadım, tamam mı?
1: Ne yani Bayce? Kalp pili voltajını doğru söyledin diye seni hak etmiyor muyuz şimdi biz ya?
0: Siz de haklısınız. Yani her gün yayınlarımda söylediğim bir sürü yalanın yanında bir kalp pili doğru çıktı diye yani tav olmamanız lazım. Siz de haklısınız. Yalan radyoda standart. Mesela şarkıyı beğenmedin ama yine de satışını yapacaksın. Yani halk beğenmiş, müzik direktörü seçmiş, yayına koymuş, satacaksın, kaçışın yok. Haydi yalancılık. Hele yeni nesil pop şarkılarının sözleri var. Onları anons ederken söylediğim yalanlar beni bitiriyor millet. Eskiden şarkılarda en azından bir özne, yüklem, bir mantık silsilesi olurdu. Şimdi şarkıyı açıyorum, sözler şöyle. YKPL 456'dan dinliyoruz. Kalp kırığı. Yazdım sana dönmedin. WhatsApp'ta mavi tıkı söndürdün. Kendimi çok sevdim. Kedimi neden sevdin? Kalbimi blokladın. Alev, alev, alev. Arada bir de arkadan çocuk skırırt bum bum falan yapıyor. Skırırt, skırırt. Ne oldu oğlum? Şarkının ortasında araba hararet mi yaptın? Neyden bahsediyoruz burada? Niye lastik yakıyorsun kral? Mikrofona eğiliyorum sanki insanlığın varoluşsal sancısını suyamıyor. Ve şimdi sırada kalbimi sildin ama icra dairesi gibi çöktün. Gülten'den geliyor. Başyapıt. Başyapıt da ya gerçekten modern zaman dolandırıcısı gibi hissediyorum. Yani. Mozart'a, Beethoven'a efsane saygısızlık ya. Başyapıt derken... İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu şarkıyı yazan çocuk muhtemelen telif zengini olup Bodrum'da tekne bakıyor. Satın almak için benim sayemde. Ben de geleyim mi birlikte çıkalım desem ihtiyar rüzgar göğsünü üşütür. Evde kal diyeceğim. Ben bu adaleti istemiyorum. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Ayrılmayın lütfen.

0: pazarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Çocuklar okula dönüyor. Aksesler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl. Kampanyalar

0: Akses 25 yaşında.
1: Pure Choice. Cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis. eShop ve tüm online platformlarda.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: İkonik ve cesur tasarımıyla yeni Nissan Juke Rent Go'da. Üstelik Ağustos sonuna kadar yapacağınız ön ödemeli kiralamalarda günlük 2999 liradan başlayan fiyatlarla. Hemen rentgo.com'a gelin, fırsatı kaçırmayın.
1: Kiralıyorum gidiyorum. Rent Go.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

akşamlar herkese. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Adım Bay J. Bu en çok dinlenen sloganını sanırım 2022'den beri aralıksız söylüyorum. Ve tamam yani artık 2026 yılındayız. Ben de sıkıldım. En azından cümlenin içindeki kelimelerin yerini falan değiştirse. Ama konu bu değil. 8. yılındayım bu kanalda. Hiç kimse bu sloganı bize yedirecek bir şey yapmadı. Gerçi o kadar mı iyiyiz gerçekten? Allah aşkına rakipler hala yönetim kurulu toplantılarına girip şey mi konuşuyor? Patron Bağcay hala en iyisi. Kral Pop Radyo'yu geçemiyoruz. Bu yıl ne yaptık? Vallahi sesi aynı Bağcay'a benzeyen birini bulduk, işe yaramadı. Mert'in kuzenini işe aldık, o da işe yaramadı. Yeni bir çocuk bulun, bu işi başaracağız. İnanmak lazım. Olmuyor çocuklar, olmuyor. Mesele şu, yani rakiplerimizin moralini bozmak istemem. Yani bozmak istemem yalan oldu da, bozmak isterim de değil. Yani ben, rakipler umurumda değil daha çok. Onu söyleyelim. Çünkü maaşımı onlar vermiyor. Ama bakın, siz kendinizi geliştirmeye çalıştıkça biz de kendimizi geliştiriyoruz. Bu yüzden yaş farkımız hiç kapanmıyor. Anladın mı? Yani radyodan, görsellik olmadan rakiplere nasıl nanik yapabileceğimi bileydim yapardım. Ama varsayın, arabanızın teybinden yaptığımı gördüm. Teyp mi? Sokakta benden para isteyen insan profili değişti. 2026'da siz de fark ettiniz mi? Eskiden 1 lira var mı, 5 lira var mı? Şimdi enflasyondan dolayı abi 200 lira ateşler misin otobüse bineceğim gibi bir şeyler var. Abi 200 lira verirse otobüse binerim. Dedim ki bak kanka. Şuradaki pahalı arabayı görüyor musun? O da kız arkadaşını yemeğe götürecek. Benden para istiyor mu? Ne yapıyor? Parkta ağacın altına park ettiler, öpüş koklaş. Sonra evli evine köylü köyüne gidecek. Bu yüzden sen de toz al. Hayır 200 lira aldı benden. Nereye gidecek ki, rezidansa mı? Evin burası zaten. İşe gitmediğinde nereden baksam belli gibi. Üzülüyorum ama 200 lira kurtarmaz. Bir tane daha geçen gün kahve içtim. Yanına da havalı bir sandviç aldım ama sonra dokunmadım sandviçe. Sokakta köşede oturan bir serseriye ister misin diye verdim. Bana ne dedi biliyor musun? Sandviç neli. Soslu mu sossuz mu? Dedim içimden. Sokakta da gurmeler yaşıyor yani. Allah uzun ömür, huzur ve refah versin ama yani Vedat Milor'la karşılaştım ben kaldırım kenarında. Bakmayın gülüyoruz ama acıklı tabii yani. Keşke hiç sokakta evsiz barksız insan olmasaydı. Keşke. Diğer yanda bir başlasak keşkelere sonu gelmez. Keşke kibir olmasaydı. Keşke onur gurur diye bir şey olmasaydı. Keşke savaşlar olmasaydı. Keşke euro milyoneri olsaydım. Gülerim ben genelde ağlanacak halime. Hallerine. Gülünmeyecek durumlar vardır. Mesela biri merdivenlerden yuvarlandı. Gülmeyin. Düştükten sonra ayağa kalktı. O zaman gelin çak filan da yapabilirsiniz. Çak bir beş. Dedim. Bir binadan biri düşse gülmeyin. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarsa kesinlikle gülmeyin. Çünkü Cüneyt Arkın'ı sinirlendirmek istemezsiniz. Rahmetli çok fena karate biliyordu. Bu arada eski Yeşilçam filmlerinde, Kemal Sunal filmlerinde... Kemal Sunal. Tamam ikinci L kalın değil mi? Evet. Kemal Sunal filmlerinde bile karate'nin bu kadar popüler olması konusunu düşünen oldu mu? Bu konuyu 2026'da ilk ben mi açıyorum? Ne karate mi?

konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Dünyanın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Dün bir bilirkişiden radyolar daha kaç yıl karasal yayın yapmaya devam eder? Bu işe daha ne kadar sahip olabilirim onu öğrendim. Nereden baksan 5 senesi daha vardı. Falan değil yani. İyi işte 60 yaşımda emekli olurum. Siz de benim tatlı hatıramla yaşlanırsınız. Çok lirik oldu değil mi? Lirik olmadı mı? Oldu Bahçe, şimdi ne olacak bilmem. Anı biriktirelim isterseniz. 5 senemiz var. Benim ağam. Ruh hastası bir arkadaşım var. Sadece ve sadece kendisinden daha uzun boylu kadınlarla çıkıyor. Bilmiyorum, belki de akıl hastasıdır. Psikolog değilim. Bana aykırı gelen her şey akıl ve ruh hastalığı. Yüzeysel yorumlarım var bu tip durumlara karşı. Psikolojiyi hatmetmiş bir sunucu dinlemeyi tercih ederseniz siz bilirsiniz. Yolunuz açık olsa ama böyle şaka yapamaz. Onu da baştan söyleyeyim. Sıkıcı sıkıcı bir takım psikoterapik şeyler dinler. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Diyor ki uzun boylu çocuklarım olsun istiyorum. Bu yüzden hep kendimden uzun kadınlarla birlikte oluyorum. Şimdi başta düşününce delice geldi. Çünkü hamile kalan kişiye hani gen havuzundan hangi genlerin geçeceği çok belirsiz. Yani 300 yıl önce ailedeki bir cücenin denkleri de denk gelebilir. Anladın? Ama bir fikir verdi bana. Yani böyle düşününce bambaşka bir bakış açısı geldi. Yalan söylemeyeceğim ve bir karar aldım. Bundan sonra sadece benden çok çok çok daha zengin kadınlarla birlikte olacağım. Evet. Çünkü benim ve çocuklarımın sürünmesini istemiyorum. Üstelik kankamınki gibi gen havuzundan ne denk geleceği de önemli değil. Cüce olsun, sırık gibi olsun, zengin olacak, rahat yaşayacak. Anladın? Nakit bu. Başka şeye benzemez. Hani bir daha çocuk sahibi olmak istemiyordun Bahşe? Hadi yapmayın. Belli ki parayla alakalıymış. Polpa yapıyormuşum. Ya zenginlik içinde çocuk büyütmek çok zor değil ki. İki tane mürebbiye, biri Fransız, biri İngiliz. O büyük 12 odalı villada o cıvık gürültüden kaçabileceğin uzak odalar. Gerekirse bir süre farklı bir ülkeye gidip 6 yıl kafa dinleyecek para. İki oda bir salonda 3 çocuk büyütmek başka, bu başka arkadaşım. Her sene okul çantası mı alacağız ya, geçen senekini kullan demeye gerek kalmadan. Bir önceki yılın ders kitaplarını baştan bu defa iyice oku. Bu yıl kitap kitap yok demek zorunda kalmadan. Bir de mesela benim sürekli karımı eylemem gerekiyor. Tonla parası olsa kendi kendine eyler. Anladın? Yani karımla bu kadar uğraşıp emek verirken hayatımda çocuğa yer yok. Ama dediğim gibi kimden çocuk sahibi olduğun da önemli. Bu zamanda çocuk zeki olsun. Bay J'den yapayım mesela mantığı artık geçersiz. Geçersiz, sıradan bir zenginle yapacağın çocuk. Belki küçük bir ihtimalde olsa yapay zekanın yönettiği bu dünyada gelecekte biraz nefes alma şansı bulabilir nakitten dolayı. Bay J'den yapacağın çocuksa şakacı, komik, herkesin çok sevdiği, ortamlara gün ışığı gibi açan tas fakir bir şey olur. Onu söyleyeyim de. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçakla Festival

0: reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Pure Choice, cildine en saf dokunuş. Şimdi gratis, eShop ve tüm online platformlarda.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Saç kurutma makinesi deyince...

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bugün getir büyükte altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
4: Büyük rahatlık PTR.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin...

Ama aslında ruhumda bir memur yatıyor. Asıl hayalim neydi biliyor musunuz? Bir vergi dairesinde çalışmak. Ama her gün her gün olmaz. Çok sıkıcı. Şöyle part time sadece bana yanlış yapanlara bakan vergi memuru olmak isterdim. İzah edeyim. Mesela hani trafikte size makas atıp arkasından kornaya bastığınızda arabasından inip kabalık yapan, elinde beyzbol sopası o tipler var. İşte o tiplerin vergi borcunu yapılandırmak için bakan masa olmak istiyorum. Böyle bir fantezi. Adam önüme oturacak, ben bilgisayara bakıp pis pis güleceğim. Evet Süleyman Bey. Demek yapılandırmak istediğiniz 780 bin lira vergi borcunuz var. Bah bah bah bah bah bah bah bah. Dur bakalım. Bakalım o 780 bin lirayı kaça bölebiliyoruz? Şöyle yapabiliyoruz Süleyman Bey. 700 bin lirayı şimdi ödüyorsunuz. Kalan 80 bin lirayı da akşam saat 4'e kadar yatırmanız gerekiyor. Yoksa işlemi iptal ediyorum. Evinize de hızlandırılmış haciz ayarlıyorum. İntikamın bürokratik hali. Bana bazen soruyorlar. Bazen niye stand-up gösteri yapmıyorsun diye. Arkadaşlar benim bu konuda bir travmam var. Zamanında tecrübe kazanmak için bir mekana çıktım Nişantaşı'nda bir yerde. Gösterinin 4. dakikasında öndeki adamlardan biri elini kaldırdı. Affedersin Bahçe dedi, mikrofonu elimden aldı. Dedim yardım faaliyetleri için herhalde bir çağrı yapacak. İyi niyetli bir insanım ben. Adam mikrofonu ağzına götürdü. Aramızda doktor var mı dedi. Tesadüfen varmış doktor. Acil birim şefi apar topar sahne adamı kurtarmaya kurtaramadılar abi. Olmadı. Adam orada ruhunu teslim etti. 4. dakikada sahnede birini öldürdü. Anladın mı? Yani bu travmayla bir daha sahneye çıkabilecek bir komedyen varsa gelsin benim yerime anlatsın. Hapse girmedim ama girsem komik olmaz mı? Koğuştakiler soruyor. Neden girdin sen? 6 kişiyi kıtıy kıtıy doğayadım. Bahşişe sen birini şakayla öldürdüm ben. Gülmekten öldü. Pişman değilim. Hakime de aynısını söyledim arkadaşa. Gene olsa o şakayı gene yaparım. Benim hayatta aldığım darbeler sırf sahneyle sınırlı değil arkadaşlar. Bu yaz karım benden ayrılmasın diye tam 10 kilo verdim. Niye? Şarttı. Çünkü bir kere ona döndüm, hayatım beni her halimle sevmiyor musun diye sordum. Yo no no no no, yanlış anladın sevgilim. Yine severim seni tabii ama senin bir abi, bir arkadaşına, biri böyle tonton bir dayı gibi severim. Oğlum dayı ne? Biz evlilik planı yaparken bu ayı dayı emmi lafları hiç geçmedi. Kadın beni 9 kilogram ağırlık fazlam yüzünden eli öpülen yaşlı emekli enişte yaptı. Niye böyle? Bir de kilo aldığımda bana direkt söylememiş. Gitmiş arkadaşımız Hasan'a söylemiş. Hasan J iyice göbeklendi. Evde resmen iki çocuklu aile babası gibi geziyor. Ama bunun nesi kötü ki? Tek eksiğimiz iki çocuk. O kadar. Doğur kadın beni zayıflatacağını. Piyasada o kadar çok diyet var ki en son Hollywood diyeti diye bir şey buldum. 24 saat boyunca sadece sıvı tüketiyorsun. Hollywood. O da yetmezse mideyi tümden küçülttüreceğim. Neyse millet, midemizin 1/4'ünü ameliyatla aldırmadan önce ben en iyisi o bildiğiniz frekansta kalıp başka bir anonsu hazırlayayım size. Frekansı da değiştirmeyin. Siz bilirsiniz. Sen de Bayce Kral Pop Radyo'dasınız.

Eylül'ün mimarı 27 yıl sonra yargılanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halit Şeyh Muhammed'in yargılanacağı tarih netleşti. Halit Şeyh Muhammed'in yıllardır ertelenen davasının 5 Haziran 2028'de Guantanamo'daki Amerikan Askeri Mahkemesi'nde başlayacağı açıklandı. NTV'de meteorolojiden de bir uyarı var. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Etkili olan sıcak hava dalgaları da yerine soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı verirken İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı. Megakent'te yarın hava koşullarında kısa süreli ancak belirgin bir değişim yaşanması öngörülüyor. Sıcaklık düşüşüne yağış ve kuvvetli rüzgar da eşlik edecek. Cumartesi günü de İstanbul'da sıcaklıkların 18 derecelere kadar inmesi bekleniyor. TRT Haber'de ekonomi manşetiyle bir haber var. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira daha azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmeyi programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyerek duyurdu. Net gündemde Anadolu Ajansı'na uzanalım. Manşette Bosna kasabı yazıyor. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. Mladic 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sözcü'ye bakalım, Osman Kavala manşette. 9 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararına dair ilk açıklamasını yaptı. Kavala, AİHM'in kararında somut delil eksikliğine işaret edildiğini belirtti. Hukuk devletinin bu ilkeye riayet etmesi gerektiğini savundu. Habertürk'te ise yargıdan bir manşet var. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor. Sondakika.com'da ise spordan iki manşet var. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün sahaya iniyor. Beşiktaş 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Algiris'e saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'la Macaristan'da saat 21.30'da karşılaşacak. Net gündemde sıradaki durağımız Milliyet'teyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda metro seferleri ücretsiz olacak. Zafer Bayramı nedeniyle Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattı seferleri ücretsiz olacak. Net gündemin kapanışını bizden kralmüzik.com.tr'den yapıyoruz. Kral otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.

0: spor haberlerini sunar.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün yapılıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'da başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz bu akşam sahaya çıkıyor. Beşiktaş 3-0 galip geldiği play-off turu maçının rövanşında saat 20'de Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'ta Macaristan'da saat 21.30'da karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarın saat 19'da Polonya ile mücadele edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen milliler Polonya karşısında da galip gelirse namağlup şekilde üst tura yükselecek.

Selam millet. Ne yaptınız? Ben biraz uyudum siz şarkı dinlerken. Siesta. Bu zayıflama iğnesi kafama basıyor. Uyu, uyu, ışığa doğru git. Bugün check-up yaptırdım. Kanımı alan çocuk zayıflama iğnesi kullandığımı öğrenince abi iyi cesaret, hala uzun vadede vereceği zararlar konuşulurken dedi. Paşam dedim 55 yaşındayım, hangi uzun vadeden bahsediyorsun, beraber bu konuyu açalım mı? Şimdi zayıfladım. Evdeki kadın bir yere bağlı değil, dilediği zaman gidebilecek şekilde yaşıyor hayatını o açıdan. Check-up sonuçları nasıl çıktı Bayşe? 5 günde çıkıyormuş tüm sonuçlar. Bekleyip göreceğiz. Sizin için zor bir bekleyiş olacak. Benim içinse çok problem değil. Sizin bana ihtiyacınız olduğu kadar size ihtiyacım yok benim. Büyük ihtimalle bir sonrakine daha şanslı biri olarak gelirim yani. Bana komik gelen 40 yaş üstü erkek check-up'ı diye bir paket yaptırdı. Çünkü 55 yaş check-up'ı diye bir şey yok ama siz de farkındaysanız arada 15 yaş fark var. Hiç kimse bu arada neler olduğuyla ilgilenmiyor mu? Ya neler yaşıyor? 15 sene! İkinci ve üçüncü

evliliğimi yaptım bu arada. Sizce de tıbbi bir durum yaratmaz mı bu? Ben olsam psikiyatrik muayene ve teste de sokarım. Düşünsene sonuçlar çıkıyor. Bazen şekeriniz normal. Trigliseritiniz sınırda. Bir de delirdiniz mi siz? Son 100 bin liralığınızda neden 3. kez düğün yaptınız? Öyle bir şey olsa hocam derdim. Pardon da en yakın 25 kişiyi bir meyhaneye davet ettik diye buna düğün diyorsanız siz delirmiş olmalısınız. Menüyü hazırlatıyoruz. Restoran sahibine şey diyorum. Saçmalama, kalamarı çıkart, karides çıkart menüden. Çıkart, çıkart, çıkart, çıkart. Ay sanki restoran sahibi deliymiş gibi davrandı. Adam bana bakıyor. Hayatında ilk defa bir müşteri gelip fix menüde bu kadar çok su vermenize gerek yok diye pazarlıyor. Hipopotam değil karımın ananesi. Anane geliyor. Kral suyu kes. Peçete de vermene gerek yok. Büyük oynama pampa. Eve dönünce duş filan alırlar. Tamam mı? Ne kadar pis yemişlerse artık. Anane uyuyakalıp kafası düğün pastasına düştüyse. Düğün pastası mı? Vay be Bayce, kıymışsın paraya. Evet, iki tane muzlu rulo pastayı sicimle birbirine bağladım. Ay görmeniz lazımdı. Herkes de bir kibarcık. Sen ye, sen ye, ölümü gör, sen ye, sen ye. İki tane rulo pasta aldık çünkü bir tane alsak ya damat figürünü ya gelin figürünü oturtacaktık. Ama düğün dediğin kolay iş arkadaşlar. 3 saat sonra bitiyor. Evliliğin kendisi daha zor biliyorsun. Çünkü düğünde herkes size çok yakışıyorsunuz, birbiriniz için yaratılmışsınız diyor. Evlendikten sonra aynı insanlar evlilik nasıl gidiyor diye sormaya. Pardon da madem birbirimiz için yaratıldık, mükemmel çıktınız, neden soruyorsunuz bu soruyu pardon? Evliliğin ilk yılı çok mutluyuz diyorsunuz. 3. yılda iyiyiz diyorsunuz. 5. yılda birbirinize bakıp bugün dışarı çıkacaksın mı? Bugün dışarı çıkacak mısın diyorsun. Sanki bir ev arka... 7. yılda velayet davası, 11. yılda iş yerinin batışı ve nafaka borçlanması. Çünkü evlilikte insanın psikolojisini bozan şeyler büyük olaylar değil, küçük şeyler. Mesela karınız mutfaktan bir şey soracağım diye sesleniyor. Daha soruyu duymadan beyin bütün geçmişi taramaya başlıyor. Ben bugün ne yaptım? Dün ne yaptım? Geçen hafta ne yaptım? Hayat film şeridi gibi geçiyor ve bazen hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bu en korkuncu çünkü demek ki hatırlamadığınız bir şey var. Onu anlatacak. Ve hazır değilsiniz cevap vermeye Evlilik. İnsan hayatının geri kalanını tek bir insanla geçiriyor. Ve zaman içinde o insanın bütün küçük alışkanlıklarını öğreniyor. Çay bardağını nereye koyduğunu, kapıyı nasıl kapattığını, telefonu nereye... Bir noktadan sonra karınızın evdeki hareketlerinden ve mimiklerinden hava durumu tahmini yapmaya başlayabiliyorsun. Biliyorsun değil mi? Kapıyı biraz sert kapattı. Fırtına geliyor. Sessizce yanından geçti. Tropikal depresyon. Sen bilirsin dedi. Ülke olağanüstü hal ilan etmeli. Kral Pop Radyo burası.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali.
5: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Oh.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

0: %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Oo, iyi akşamlar millet. Selam, sevgi. Kral Pop Radyo Bay J. Nasılsınız? Ne alemdesiniz? Ekran başındakiler, arabada tape başında olanlar, sunucunun yaşının ortaya çıktığı zaman. Tape. Bant. Biz Kral Pop Radyo. Ben bizzat kendim Bay J. Sefalar getirdiniz. Vallahi her akşam buradayız ama bilirsiniz ben öyle tozlu romantik hikayeleri hiç sevmem. Çok sıkılırım. Bu yüzden yaz aşklarınızı kendi başınıza yaşayın. Evet. Büyük babam rahmetli her zaman anlatırdı. Kendimi edebiyat kitabı okuyormuşum gibi hissederdim. Gel bakalım evlat, sana biraz eski günleri anlatayım. Anneanneni bir pastanede görmüştüm. Dünyanın en kibar, en tatlı kadınıydı. Ben de ona bir gazoz almıştım. Götürürken heyecandan düşmüştüm. Herkes çok gülmüştü ama aşkımız böyle başladı. Evlendik. Ben askere gittim. Her gün mektup yazıyorduk birbirimize. Her gün sıkılmadan aşkımızı tekrar tekrar ilan ediyorduk. Savaşta yaralandım. Döndükten sonra bir arsa aldık. Kendi ellerimle rüya gibi bir ev inşa ettim. Ben günde 14 saat çalışırken anneannem de evde 17 çocuğumuza bakıyordu. Tam 40 kez evlilik yeminini tekrar ettik. Aşkımız hiç ölmedi ve buna kadar mutluluk içinde yaşadık. Benim torunlarıma anlatacak böyle bir hikayem olmadığı gibi. Benim neslimden kimse de kolay kolay böyle bir hikaye anlatamayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle ileride torunuma şöyle bir itirafta bulunacak. Evlat, 22 yaşındayım. Bir cuma gecesi, hani şu Taksim'deki meşhur gece kulübünde kızlara bedava giriş gecesiydi. Orada anneannenizi gördüm ve kendi kendime "Woohoo!" dedim. Ben bu fıstığa şapka da çıkarırım, ceketimi yere sererim, üstüne saçımı başımı yalarım dedim. Evlat. Oo, evet bebeğim, benim olacaksın. Kesinlikle bu gece benimle dans edeceksin diye düşündüm. Burada dans metafor olarak kullanmışım. Arkadaşlarımda araba vardı. Anneanneniz ve kız arkadaşlarının yanına gidip "Hey, bizim evde takılalım mı? Biraz müzik dinleriz." diye sorduk. Geldiler mi büyük baba? Hadi seni gidi zibidi, büyük baban dönemin en reddedilmez adamlarından biri. Tabii ki geldiler. Kötü olan ne biliyor musun evlat? Bir daha evden hiç gitmediler işte. Bizim evlilik hikayemiz de böyle. Yaz döneminde bara gittiğiniz zaman renk renk insanla karşılaşıyorsunuz. Herkes adam gibi bronzlaşmayı bilmiyor. Gerçekten bazen böyle sokaklarda çok plastik trafik dubaları vardır ya, soluk kırmızı turuncu arası. O renk bir kız gördüm geçen. Ne kullandım bacım? 20-50 motor yağıyla mı bronzlaştım? Hanım ablam ne yapıyor? Düşün, barın o karanlığında bile parlıyor kız, o derece. Kız dedi ki sesini duyunca Bay J'yi hatırladım radyodan. Ben de şöyle dedim, seni görünce canım şöyle nar gibi kızarmış çıtır bir tavuk istedi. Ya yok ya, konuştuk, insanları ten rengine göre yargılamam ben. Irkçı değilim. Doğuştan olsun, yanlış güneş kremi faktörü yüzünden olsun. Kızla bayağı kaynaştık. Bana döndü, dedi ki ben kendimi kocama saklıyorum. Burada barda gece saat 2'de mi saklıyorsun? Burada mı saklıyorsun? Ya, saklayacak daha iyi bir yer bula. Ev gibi, kütüphane falan gibi daha da... Hani hoşlanıp da yanlışlıkla bir şeyler yaşayabilme ihtimali olan, herkesin kafasının trilyon olmadığı sağ sakin bir yer. Bence bunu her zaman bir motivasyon malzemesi olarak kullanmak lazım. Öbür türlüsü ömür törpüsü, hiçbir şey yaramıyor. Aşkım, şu virüsün ilacı bulunana kadar hiç kimseyle yakınlaşmayacağım. Aa, onu anlarım çünkü yapıcı bir tarafı var. Ve en fazla 2 hafta sonra 20 yaşında bir genç elinde ilacın formülüyle bağıra çağıra laboratuvardan dışarı fırlayacak. Bazen nasıl söylüyorum?

0: Savaş'ım, kral. Eğer payına düşen sokak çöpçülüğü ise sokakları Michelangelo'nun resim çizdiği gibi süpür. Shakespeare'in şiir yazdığı gibi, Beethoven'ın beste yaptığı gibi. Sokakları öyle bir süpür ki dünya ve cennetin bütün sakinleri durup şöyle desin. Burada muhteşem bir çöpçü yaşadı ve süpürgesini muhteşem kullandı ve işini iyi yaptı. Martin Luther King Jr. Evet. İşte sevgili dinleyiciler, dinlediğiniz Bay J Show'da bu mantıkla, bu sevgiyle, bu yaşama şevkiyle hazırlanıyor. Kral Pop Radyo'da hafta içi 18-20 arası sizlerin de desteğiyle hala yayında. Marketleri görmeniz lazım millet. Bir ara... Tabii. Ben çok iyi görürüm. Kendimi iyi görürüm. Bodrum'da hava öyle bir noktaya geldi ki insanlar alışverişe kıyafet seçip değil hayatta kalma stratejisi geliştirerek geliyorlar. Çok sıcak arkadaşlar. Kadınlar atletle geliyor, erkekler de atletle geliyor. Ama erkeklerinkine bakınca bunun bir kıyafet değildir. Yıllardır teslim olmayı reddeden bir savaş esiri olduğunu düşünüyorsunuz. Ben kadınlarda atlet severim ama çok severim falan demiyorum. Yani şimdi saçma sapan bir yere koymanızı istemiyorum kafada beni. Mutedil bir beğeni sergilemeye çalışıyor. Burada önemli bir ayrıntı var. İnsan vücudu da bir noktadan sonra kıyafetle anlaşma yapıyor. Bak, siz atleti giyiyorsunuz. Atlet de size bakıp, ben bunun altından sorumlu değilim. Çünkü bazı kıyafetlerin bir bedeni vardır. Bir de o bedenin hayali vardır. Siz medium almak istiyorsunuz. Medium'un sizden haberi yok. Mağazada askıda duran kıyafet size gel beni al diyor. Eve gidip giyiyorsunuz, kıyafet sen kimsin diye soruyor. Aldın. Siz ne demeye çalıştığımı çok iyi anlıyorsunuz, biliyorsunuz. Aynı şekilde ben, yani istiyap haddi denen bir şey var, anladın mı? Bir kıyafetlerde de var bu. Ben kadınlarda makyaj konusunda da çok takılıyorum. Bir arkadaşım vardı, dudaklarının küçük olduğunu düşünüyordu. Hep anlatırım. Dudağını ve dudağının etrafındaki bölmeyi olmasını dilediği dudağa ulaşana kadar rujla boyuyordu. Yemin ediyorum ki gerçek. Ve bana diyor ki bu şekilde kendime daha fazla güveniyorum. Tamam dedim. Buna saygı duyuyorum ama önce hayatında dudağın nerede başlayıp yüzün nerede bittiğini bilmeyen birini bulman lazım. Çünkü sen kendini kandırabilirsin ama karşındaki insanın da biraz gözleri var ya. Üstelik bahsettiğim kadın gerçekten dünya güzeli bir insandı. Yani ince inceledim tek tik. Komplese girmesini gerektirecek hiçbir şey yok ama insanın ilginç bir tarafı var. Elinde ne kadar güzel şey varsa bir süre sonra onu görmemeye başlıyor. Eksik olduğunu düşündüğü tek şeye takılıyor. Sonra onu düzeltmeye çalışırken aslında kendisinde olmayan bir problemi çözmeye. O yüzden benim bugün söyleyeceğim şey çok basit. Kendinize yakışanı bulun. Kıyafette de, makyajda da, hayatta da. Çünkü doğru beden, kıyafet en iyi kıyafettir. Ve bazen insanın kendisine en çok yakışan şey kendisiyle kavga etmeyi bırakmasıdır. Değil mi Bayşe?
1: Evet. Evet dostum.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: gıda ve içecek sektörünün küresel buluşması Foodist İstanbul başlıyor. Yeni işbirlikleri ve ticari fırsatlar için biletinizi hemen alın. Foodist İstanbul 1-4 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Detaylı bilgi için foodistexpo.com.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469 Kurutma

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Başka hangi meslekte? Burası Kral Pop Radyo. Başka hangi meslekte? Canlı yayında tırnaklarınızı törpüleyip hafta sonu Bitez'in deniz kenarında en ulaşılmaz yerlere kaçan o kumları temizleme şansı bulabilirsiniz ki. Bitez kumu ince olur diyorlardı, inanmıyordum. Mayomun içine kaçan kumların bir kısmı ben konuşurken mikrofona yapışıyor kumu. Hızırtıyı duyuyor musunuz? Bugünkü stüdyo konuklarım için yatacak yer bizzat benim tarafımdan sağlanmıştır. Her zaman böyle benim evimde kalırlar. Bu yüzden bu şovda genelde konuğumuz yok. Evet. En son Hande Erçel'i davet ettik. Kesinlikle gelmeyeceğim dedi. Zaman gözlerimizle takip edemeyeceğimiz kadar çabuk geçiyor dinleyiciler. Ama bu sizi üzünlendirmesin. Çünkü zaman soyut bir kavram. Aslında gerçekte neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Büyük ihtimalle ne bileyim ölünce falan anlayacağız. Ama sakın merak edip kendinize zarar verip hemen bakmaya çalışmayın. Çünkü sonrası için de yani bütün bir şey garanti veremiyorum. Anlayın. Ben derim ki yaşadığımız zamanın tadını çıkardım. Brazil! Bilginler diyor ki yaşadığımız şu an geçmiş ve gelecek hepsi aynı anda yaşanıyor. Neden bahsettiklerini zerre kadar anlamadım. En ufak bir fikrim yok. Artı anlasam bile bu konuda yapabileceğim bir şey yok. O konu hakkında niye konuşayım, ne faydası var? Şu an geçmiş ve gelecek hepsi aynı anda aynı yerde oluyor diyorum. Bizim stüdyoya göre kimseden ses yok, bir bakıyorlar öyle. Rekabet olmadan çalışmak, motive olmak çok zor. Ama siz buna değersiniz deyip mevzuyu kapatmak istiyorum. Malum yaz dönemindeyiz. Birçok arkadaşım evleniyor. Nikah masasında yemin ediyorlar. Hastalıkta ve sağlıkta ölüm sizi ayırana kadar. Ama günümüzde boşanma oranları çok yükseldi. Yani aslında neredeyse bütün evli insanlar büyük ümitler vaat ediyorlar. Yani gerçeği söylemiyorlar. Yani bir çeşit duygusal dolandırıcılık dönüyor. %25 oranda. Bir yandan memuru dinliyorsun, bir yandan içinden düşünüyorsun. Ölüm bizi ayırana dek mi? Neredeyse imkansız gibi görünüyor ama bir deneyelim olur mu? Hadi. Evet! Evet! Annemle rahmetli babam 1967'de evlenmişlerdi. Bunu nasıl becerdiler hiçbir fikrim yok 55 sene. Anneme ya anne babamla çok fena bir çifttiniz yani neden hiç boşanmayı düşünmediniz arada diyorsun. Ben, ne demek boşanmak? Be? Tabii onların şimdi tarih öncesi çağlarda böyle bir adet yok. Biz babanla az mı çabaladık sen ne diyorsun? Bir keresinde bana hakaret etti, tabayla kolunu kırdı. Hastaneden çıkınca şömine maşasıyla kafasını bağladı. Biz bu evliliğe az emek harcamadık evlat. Bu koldaki puzzle'ları kolay yapmadım ben.
1: Gladyatör filmi gibi. Evlilik değil ki.
0: Hayatta kendinizle ilgili planlar yaparken bunun bir şaka olduğuna baştan inanmak gerekiyor. Çünkü evrenin sizin için her zaman bambaşka planları oluyor. Ben mesela hayatımın sonuna kadar hiç evlenmeyip Hollywood'da konusuz film endüstrisinde başrol oynamak istiyorum. Ama diğer tarafta şu halime bakın. Ha? Bodrum'da bir evin küçük bir odasında çünkü karım öyle uygun gördü. Büyük bir odada çalışmasın evimizin ekmek kapısı sakın. Aman. Her akşam konuşuyorum yayında 2 saat. Bunu bulamayan da var Bahçe. Haline şükret diyecek olursanız. En azından popülersin. Beğeniliyorsun filan. Flört edecek bir sürü kadın buluyorsun. Kadına sürü denmez. Çok denir. Kibar olun bir kere. Hem ben o kızların kalbini hiçbir zaman popülariteyle değil. Asil hareketlerle çaldım. Evet. Neyse. Benim için ayrılan sürenin ve mikrofona yapışan vites kumlarının sonuna geldik. Yarın aynı saatte aynı frekansta kafanızı şimdi programın sonunda aynı saatte birlikte olacağız derken bu saati şey yapmayın. 2 saattir yayındayım ya yine 6'da yayına çıkacağım yani. Pekalem. Çok sevgilerimi yolluyorum. Mikrofon kapanır. İyi bakın kendinize görüşmek üzere. Bye.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.